0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
0: Pazarda sizinle programı ekibinden günaydınlar, mutlu, huzurlu, güzel sabahlar sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide Veliçka Nasvadi sizlerle bir saat boyunca keyifli zaman geçirmeye ve güne güzel başlamaya hazırız. Sizler de hazırsanız hemen bu sabah neleri konuşacağız onu söyleyelim. İlk olarak uykusuz araç kullanmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatacağız. Değerli dinleyiciler, en son yapılan bir araştırmaya göre 5 saatten az uykuyla araç kullanmak alkollü araç kullanmaya eşdeğer. Açıkçası bu araştırmayı okuduktan sonra mutlaka programlardan birinde yer verilmeli dedim. Çünkü gerçekten biraz ürkütücü değil mi? Yani uykusuz ve yorgun araç kullanıyorsak alkollüymüş gibi kaza yapma riski artıyor. Bu konuyu konuşacağız ilk olarak. Ardından ormanları konuşacağız. Daha doğrusu nehir kıyısındaki ormanlar neden değerli? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız programın ilerleyen dakikalarında. Tabii ki bu pazarda sizinle programının olmazsa olmazı nedir? Birbirinden güzel türkülerimizdir. Yine çok güzel türküler seçtiğime inanıyorum ve sizin de beğeneceğinize neredeyse eminim. Hadi o zaman hareketli bir şarkıyla başlayalım ve hemen ardından buradayız. Bizden ayrılmayın.

alacak. Değerli dinleyiciler, yorgun araba kullandığınız için para cezasına çarptırılsanız veya sürücü belgenize el konulsa ne yapardınız? Natural and Science of Sleep dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre 5 saatten az uykuyla araç kullanılmasında yasal alkol sınırının üzerinde araba kullanmaya eşdeğer şekilde kaza yapma olasılığının yüksek olduğu tespit edildi. Trafik kazalarının %20'si yorgunluktan kaynaklanmakta. Son 20 yılda alkolün neden olduğu kaza sayısı önemli ölçüde azaldı. Fakat aynı dönemde yorgunluktan kaynaklanan kazaların sayısını azaltma konusunda ne yazık ki fazla ilerleme kaydedilmedi. Bilim adamları güvenli bir şekilde araç kullanmak için ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğuna bakarak

4 saat arasında uyuduğunda kaza yapma olasılığının 15 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Değerli dinleyiciler, tekrarlıyorum. 4 saat arasında uyuduğunda kaza yapma olasılığının 15 kat daha fazla olduğunu gösterdi bu çalışmalar. Alkol kullanımı insanların yapmayı tercih ettiği bir şeydir. Fakat pek çok insan daha fazla uyumak istese de bunu yapamaz. Örneğin yeni çocuk sahibi olmuş olanlar, vardiyalı çalışanlar ve uyku bozukluğu olan insanlar. Sadece bu da değil. Yorgunken araç kullanmanın düzenlenmesi de ciddi bir halk desteği gerektiriyor. Trafik kazalarının yaşanmaması için alkollü araç kullanılmaması gerektiği gibi uykusuz ve yorgun da araç kullanmaktan kaçınmak gerek.

0: programımızdan önce uykusuz ve yorgun araç kullanmanın ne kadar tehlikeli olabileceğinden bahsettik. Birçok kişi alkollü araç kullanmanın ne kadar tehlikeli olduğunun bilincinde ve farkında olmakla birlikte yorgun ve uykusuz araç kullanmanın da en az alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli olduğu ve en önemli kaza nedenlerinden biri olduğu gerçeğini yeterince bilmemekte ya da göz ardı etmekte. Bu nedenle bu sabah bu konuyu ele almak istedik. Tekrarlıyorum. Uykusuzluk tıpkı alkol ve uyuşturucunun etkisi altındayken olduğu gibi sürücülük performansını olumsuz etkilemekte ve ciddi trafik kazalarına neden olmaktadır. O yüzden aman diyorum, alkol, uyuşturucu kullanmayın ve yola çıkmadan önce mutlaka uykumuzu alalım veya alamıyorsak araç kullanmayalım.
1: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
0: Değerli dinleyiciler, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Ortak Yuva, Ortak Gelecek kampanyası dünya ayına dönüştü. Vakıf, yürüttüğü kampanyayla ülkemizdeki en değerli yaşam alanlarından biri olan nehir kenarı ormanlarına vurgu yapıyor. Bu ormanlar biyoçeşitlilik açısından o kadar zenginler ki genellikle ekvatorel ormanlarla karşılaştırılıyorlar. Korunmuş doğal kıyı bitki örtüsü sayesinde çeşitli memeliler, kuşlar, amfibiler, sürüngenler ve böcekler için yuva ve yiyecek sağlanmakta. Ağaçların kesilmesi ve ormanların yok edilmesiyle vahşi hayvanların yuvaları yok oluyor ve ne yazık ki yeni koşullara uyum sağlayamayan bazı hayvanlar ölüyor. Nehir kıyısındaki ormanlar hayvanlar için yaşam alanı oluşturmanın yanı sıra insanlar için de son derece önemlidir. Toprağın altında geniş dallanmış köksaplar sayesinde nehir kıyıları güçlenir ve erozyonu durdurarak aşağı akıntı riskini azaltır. Şiddetli yağmurlar sırasında orman, yağmurun nehre ulaşma süresini yavaşlatır ve yapraklardan akan önemli miktarda suyu emer. Bununla birlikte köksaplar, ekili alanlardan nehre kadar yeraltı sularına giren biyojenik kirleticilerin çoğunu tutabilmektedir. Bulgaristan Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Ormanlar Bölümü Müdürü Neli Donçeva şunları söyledi.
2: Усилията ни са насочени предимно към залесявания, премахване на инвазивни видове. Имаме няколко територии, в които
0: Çabalarımız ağırlıklı olarak ağaçlandırma, istilacı türlerin ortadan kaldırılmasına odaklıdır. Çalışmalarımızı daha yoğun olarak yürüttüğümüz birkaç bölgemiz var. Bu bölgelerden biri Tuna Nehri boyunca, diğeri Meriç ve Kolları boyunca. Nehir kıyısındaki ormanlara özel ilgi gösterme amacımızın başlıca nedeni tüm ülkede kalan çok az doğal nehir kenarı ormanı olması ve aynı zamanda tüm Avrupa'da koruma için bir öncelik olmalarıdır. Gerçek anlamda geriye kalanların korunması için nehir kıyısındaki ormanlara da bakmamız gerekiyor. Kara kağaç, beyaz kavak, Karakavak'tan oluşan Bulgaristan'daki en değerli ormanlardan bazıları ülkemizdeki tüm ormanların %0,5'inden azdır. Aynı zamanda nehir kıyısındaki ormanlar daha sık tanık olduğumuz iklim değişikliklerine karşı çok hassastır ve yönetimi için iyi uygulamalar oluşturmak gerekir dedi Bulgaristan Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Ormanlar Bölümü Müdürü Neli Donçeva.

Sevgili dinleyiciler, Sıdıka Ahmedova'yı dinledik, Ormancı türküsünü seslendirdi. Nehir kıyısındaki ormanların neden değerli olduğunu konuşuyoruz. Değerli dinleyiciler, ağaçlar doğal süngerler olarak işlev görür. Yağışları toplar ve filtreler. Yavaş yavaş akarsulara ve nehirlere bırakır ve su kalitesinin korunmasında en etkili toprak örtüsüdür. Ormanların suyun filtrasyonuna yardım etme kabiliyeti yalnızca sağlığımıza ve ekosistemin sağlığına değil, aynı zamanda cüzdanlarımıza da yarar sağlar. Orman örtüsü doğrudan içme suyu arıtma maliyetleriyle ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla bir kaynak suyu havzasında ne kadar orman olursa o suyu arıttırmanın maliyeti o kadar düşük olur. Ormanlar bu faydaları bir dere, göl veya nehir gibi bir su kaynağına ulaşmadan önce topraktaki, sudaki çökeltileri ve diğer kirleticileri filtreleyerek sağlar.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, kesintisiz türkü sefamız başlasın mı? Hadi sizler için özel seçtiğim ve benim çok sevdiğim türkülerin bazılarını şimdi dinleyelim.

sevgili dinleyiciler, böylece bu pazarda sizinle programının sonuna geldik. Bugün 5 saatten az uykuyla araç kullanmak, alkollü araç kullanmaya eşdeğer dedik. Ardından nehir kıyısındaki ormanlar neden değerli konusunu ele aldık. Birbirinden güzel türküler dinlettik ve 1 saat nasıl geçti anlamadık. Bu sabah ben Bedriye Halis ve Vilin Asfadi size eşlik ettik. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Agop abiniz ile birlikte sizlere bir saat boyunca eşlik edeceğiz. Sizin için özel hazırladığımız programa hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk için ne bavul hazırlamamız gerekiyor, ne bir trene binmemiz, ne de bir uçağa. Çünkü bugün yapacağımız yolculuk hayal gücünün yolculuğu olacak. Masalların büyülü dünyasına gidiyoruz. Şimdi gözlerinizi kapatın, kocaman bir orman hayal edin. Ağaçların arasından süzülen güneş ışıkları, kuş sesleri, küçük bir dere ve uzaklarda görünen eski bir kulübe. Belki o kulübede yaşlı bir bilge yaşıyor, belki Keloğlan, belki sihirli bir değirmen. Belki de konuşan bir tilki. İşte sevgili çocuklar, masallar tam da böyle başlar. Bizi bulunduğumuz yerden alır ve hayal gücümüzün hiç gitmediği yerlere götürür. Peki hiç düşündünüz mü? Masallar nereden geliyor? İlk masalı kim anlattı? Neden dünyanın her yerinde masallar var? Ve neden insanlar binlerce yıldır masal anlatmaya devam ediyor? Bugün bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız.

Sevgili çocuklar, önce en temel soruyla başlayalım. Masal nedir? Masallar genellikle hayal gücüne dayanan ve olağanüstü olayların anlatıldığı hikayelerdir. Masallarda konuşan hayvanlar olabilir, devler olabilir, periler olabilir, ejderhalar olabilir, sihirli yüzükler ve uçan halılar olabilir. Gerçek hayatta bunlarla karşılaşmayız. Ama masalların amacı zaten gerçek hayatı birebir anlatmak değildir. Masalların amacı bizi düşündürmek, hayal kurdurmak ve bazı önemli değerleri öğretmektir. Bir masal dinlerken aslında yalnızca bir hikaye dinlemeyiz. Kahramanla birlikte yolculuğa çıkarız. Onun korkularını hisseder, onun başarılarını seviniriz. Bazen de onun yaptığı hatalardan ders çıkarırız. Masalların bu kadar sevilmesinin nedeni de budur. Çünkü masallar hem eğlendirir hem de düşündürür.

0: Lan malda yoktur gözüm, garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Kel olanım budur özüm, haram malda yoktur gözüm, garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm.
1: Şimdi size ilginç bir bilgi vereceğim. Masal kelimesi aslında çok eski bir kelimedir. Dil bilimciler bu kelimenin Arapça kökenli olduğunu söylüyor. Kelimenin kökü meseledir. Mesele ne demektir peki? Ahlaki bir ders içeren sembolik bir öykü demektir. Bir düşünceyi hikaye yoluyla anlatmak demektir. Yani masallar yalnızca eğlenmek için anlatılmaz. İnsanlar masalları kullanarak bilgilerini, deneyimlerini ve hayat derslerini çocuklara aktarmaya çalışır. Eskiden televizyon yoktu, bilgisayar yoktu, telefon yoktu, internet yoktu. Akşam olunca aileler ateş başında toplanırdı. Dedeler

Şimdi sıkı durun sevgili çocuklar. Çünkü çok ilginç, çekici bir bilgi geliyor. Bilim insanları bazı masalların binlerce yıllık olduğunu düşünüyorlar. Evet, binlerce yıl. Bazı araştırmalara göre bugün hala anlatılan bazı masalların kökeni yaklaşık 4000 hatta 6000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Bir düşünün, belki de bugün dinlediğiniz bir masal Mısır'da piramitler yapılırken de anlatılıyordu. İlk şehirler kurulurken de anlatılıyordu. Belki o zamanın çocukları da sizin gibi merakla dinliyordu. İşte masalların en büyülü yanlarından biri de budur. Onlar yalnızca hikaye değildir. Geçmişten günümüze gelen kültürel hazinelerdir.

0: Peki sevgili çocuklar, madem masallar bu kadar eski, neden unutulmadılar? Neden hala anlatılıyorlar? Çünkü masallar insanların sevdiği giden, dünyanın neresine giderseniz gidin insanlar bu değerleri önemser. Bu yüzden masallar da yaşamaya devam eder. Masallarda bir kahraman zor durumlara düşebilir ama sonunda doğru yolu bulur. İyiler çoğu zaman kazanır ve bu da insanlara umut verir.
1: Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsa yaşadık. Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsa yaşadık.

Şimdi çok ilginç bir soruya geldik. Sevgili çocuklar, sizce aynı masal farklı ülkelerde anlatılabilir mi? Bilim insanları ve halk bilimi araştırmacıları yıllardır bunu araştırıyor ve ilginç bir şey keşfetmişler. Dünyanın farklı ülkelerinde anlatılan birçok masal birbirine çok benziyor. Peki nasıl? Çünkü masallar da insanlar gibi yolculuk edermiş. Eskiden tüccarlar varmış, denizciler varmış, gezginler varmış, göç eden insanlar varmış ve gittikleri yerlere yalnızca eşyalarını değil, hikayelerini de götürüyorlarmış. Bir ülkede anlatılan bir hikaye başka bir ülkede yeniden anlatılıyormuş. Ama hikaye biraz değişiyormuş. Kahramanın adı değişiyormuş, köyün adı değişiyormuş. Bazen olaylar farklılaşıyormuş. Ama hikayenin özü aynı kalıyor ve böylece bütün dünyayı dolaşabiliyormuş.

0: Giydi hocam pabucu, mutlulukla bitti bu masalın ucu. Mutlulukla bitti.
1: Hepiniz Kül Kedisi masalını duymuşsunuzdur. Üvey annesi tarafından kötü muamele gören genç kızın hikayesi. Ama ilginç olan şu, araştırmacılar buna çok benzeyen hikayeleri Çin'de de bulmuşlar, Mısır'da da bulmuşlar, Avrupa'da da bulmuşlar, Orta Doğu'da da bulmuşlar. Her ülkede ayrıntılar biraz farklıymış ama hikayenin özü aynı kalmış. İnsanlar iyiliğin kazanmasını isterler. Dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar, insanlar umut etmek isterler. Bu yüzden benzer masalların dünyayı dolaşmış olması anlaşılabilir bir durum.

Şimdi sıra Keloğlan'da. Bilirsiniz, Keloğlan Türk masallarında sıklıkla karşımıza çıkar. Keloğlan masallarda genellikle fakirdir ama çok zekidir, sabırlıdır, iyi kalplidir ve aklı sayesinde zorlukları aşar. İlginç olan şu ki başka ülkelerde de Keloğlan'a benzeyen kahramanlar vardır. Bazen bir çoban, bazen bir köylü çocuk, bazen de sıradan görünen bir genç aklını kullanarak başarıya ulaşır. Demek ki dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar benzer kahramanları seviyor. Çünkü zeka, dürüstlük ve iyilik her yerde değerlidir.

Sevgili çocuklar, bu kadar masallardan bahsetmişken isterseniz bir masal da ben anlatayım sizlere. Tuz kadar sevmek. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ne ekmeğin ne de masalların eksik olduğu uzak bir ülkede bir kral yaşarmış. Bu kralın 3 kızı varmış ve üçünü de dünyalar kadar severmiş. Ama gel gelelim, pek çok kralın başına geldiği gibi bazen sevgiyi alkışlanmakla karıştırırmış. Bir gün sarayın o kocaman salonunda volta atarken aklına bir fikir düşmüş. Kızlarımın beni ne kadar sevdiğini bilmek istiyorum. Çünkü insan kızlarını sevebilir ama tehlikeli sorular sormaktan kendini alamamak bambaşka bir şeydir. Hemen kızlarını çağırmış, tahtına kurulmuş. Şöyle dimdik, kaşları çatık, pek ciddi ve sormuş. Kızlarım, söyleyin bakalım bana, beni ne kadar seviyorsunuz? Büyük prenses pek süslü, pek havalıymış. Sanki bir törendeymiş gibi ağdalı bir dille hemen cevap vermiş. Babacığım, ben seni altından bile çok seviyorum. Kralın göğsü öyle bir kabarmış ki, sanki omuzlarına yeni,

ağır bir pelerin takmışlar. Ortanca prenses kipek akıllı ve dikkatliymiş, şöyle demiş. Ben seni mücevherlerden, opa biçilmez taçlardan daha çok seviyorum. Kralın ağzı kulaklarına varmış. Sıra en küçüğüne gelmiş. Küçük prenses diğerleri kadar çok konuşmazmış ama konuştu mu da tam konuşurmuş. Babacığım demiş, ben seni yemekteki tuz kadar seviyorum. Kral olduğu yerde donup kalmış. Tuz kadar mı diye tekrar etmiş. Yani her yerde bulunan, neredeyse bedava olan, kimsenin dönüp yüzüne bile bakmadığı o basit şey gibi mi? Kızının ne demek istediğini zerre kadar anlamadığı için küplere binmiş. Bu sevgi falan değil diye gürlemiş. Çabuk git buradan, gözüm görmesin seni. Git de bir prenses gibi konuşmayı öğren. Böylece küçük prenses sarayı terk etmiş. Ne kapıları çarpmış, ne bağırmış, ne de kötü söz söylemiş. Hüznünü güzelce katlayıp cebine koymuş. Tıpkı kaybolmasın diye saklanan kıymetli bir mektup gibi ve yollara düşmüş. Aradan zaman geçmiş. Kral kendi işlerine dalmış. Fermanlar, toplantılar, geçit törenleri ve tabii ki ziyafetler. Çünkü ziyafetsiz bir kral, tokmaksız bir davula benzer. Sesi çıkmaz. Bir gün komşu ülkedeki bir şatoya yemeğe davet edilmiş. Masa o kadar uzunmuş ki ucu görünmüyormuş. Tabaklar tepeleme doluymuş, tepsiler yemekten göllere benziyormuş. Aşçılar ise her şeyi kusursuz yaptık edasıyla etrafta dolaşıyormuş. Kral ilk yemeğin tadına bakmış. Yüzünü buruşturmuş. İkincisini denemiş. Öhöhö diye öksürmüş. Üçüncüsünü tatmış, kaşığına sanki bütün suç kaşıktaymış gibi öfkeyle baka kalmış. Bu da ne böyle diye sormuş sonunda, neden hiçbir şeyin tadı tuzu yok? Hizmetkarlar birbirine bakmış, kimse gerçeği söylemeye cesaret edemiyormuş. Çünkü gerçekler bazen kral sofrasına yakışmayacak kadar basittir ama bıyıklarından çok cesareti olan bir aşçı öne çıkmış. Hünkârım, bugün yemeklerde hiç tuz kullanılmadı. Kralın içinde bir şeyler kopmuş. Sanki bir anda tüm ışıklar sönüvermiş. Seni yemekteki tuz kadar seviyorum. Ve o an her şeyi anlamış. Altın parlayabilir, mücevherler göz kamaştırabilir ama tuz olmadan en muhteşem ziyafet bile bir eziyete dönüşür. Tuz böbürlenmez, parlamaz, kendini göstermez ama her şeye tadını veren odur. Kral kalbinde kocaman bir pişmanlıkla ülkesine dönmüş. Hemen kızını aramaları için dört bir yana adamlarını salmış. Köyler, kasabalar, ormanlar didik didik aranmış ve sonunda onu bulduklarında çok da uzakta değilmiş. Çünkü kalbi kırık insanlar sandığımız kadar uzağa gidemezler. Kral başka hiçbir soru sormamış. Kızına sımsıkı sarılmış. Beni affet demiş ve bu sefer bunu bir kral gibi değil, bir baba gibi söylemiş. Sen beni gerçekten seviyormuşsun. Asıl duymasını bilmeyen benmişim. Prenses babasına bakmış ve hafifçe gülümsemiş. Biliyorum der gibiymiş o gülümseme ama bunu senin de bilmen gerekiyordu. Birlikte saraya dönmüşler ve o günden sonra saray mutfağında tuz hiç eksik olmamış. Kral ne zaman çok süslü, çok parıltılı sözler duysa içinden şöyle geçirirmiş. Evet evet, kulağa hoş geliyor ama bakalım karın doyuruyor mu? Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de sevgisinin kıymetini bilenlerin başına.

0: Sırada bir masalımız daha var sevgili çocuklar. Halime Yıldız ablamızın kaleminden ve dilinden Böcek Jack'i masalı. Buyurun dinleyelim hep birlikte.
1: Böcek Jack'i. Bir gün kitap okumayı çok severmiş. Bir gün kitap okurken masanın altında bir böcek görmüş. Böceklerden çok korkarmış. Korkuyla ayaklarını sandalyenin üstüne çekmiş. "Ay, böcek!" diye bağırmış. Sonra da onu öldürmek için ayağındaki terliği çıkarmış. "Hı, uy böcekmiş. Uy böcek değil benim adım. Benim adım Böcek Jack'i." Ama sen konuşuyorsun," diye kekeleyen bir gül daha da çok korkmuş. "Ne yani?" demiş Jack'i. "Konuşmak sana mı ait?" Bir gün terlikli elini yukarı kaldırınca böcek tehlikenin yaklaştığını anlamış. "Dur!" demiş. "Ne yaptım ki ben sana? Neden beni öldürmek istiyorsun?" "Buraya giremezsin pis böcek. Burası benim evim." "Adım pis böcek değil. Ne inatçı şeysin sen. Benim adım Böcek Jack'i. Hem burası benim evim. Ben bu evde doğdum. Bu ev benim yurdum." Bir gül kafasını kaldırıp "Nababa tihvır çiğlatı" demiş. Böcek anlamamış. Herhalde bu asla demek gibi bir şeymiş. Söyleyiş şeklinden anlamış. "O zaman sen git evimden," demiş Böcek Jack'i. "Sen pissin. Hem korkutucusun da," demiş bir gül. "Hiç bile değil. Annem bana pis demez mister ve benim güzel bir prens olduğumu söyler. Asıl sen korkunçsun. Gözlerinde camlar var. Kafandaysa uzun kıvırcık ve ürkütücü kıllar." Bir gün ne diyeceğini bilememiş. Böcek Jack'i devam etmiş. "Sen bu eve yeni taşındın. Oysa ben bu evde doğdum. Onun için senin gitmen lazım." Bir gün hak vermeye başlamış Böcek Jack'i'ye. Hatta başlamış onu sevmeye. Meğer tanıyınca iyice kimse kıyamazmış öldürmeye. Yine de bilememiş ne diyeceğini annesine. "Böcek Jack'i," demiş, "gel seninle bir anlaşma yapalım. Seni daha iyi tanımak ve arkadaş olmak isterim. Ama insanlar yasakladı böceklerin evlerine girmesini. Sana bahçeye bir ev yapsam olmaz mı? Hem kimse de evden gitmemiş olur böylece." Kabul etmiş bunu Böcek Jack'i. Çünkü annesinin dediği gibi çok zekiymiş kendisi. O gün bugün bahçedeki şatosunda yaşar. Bir gülün en kral arkadaşı Böcek Jack'i.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken
0: Haftayı uğurlarken
3: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Haftayı Uğurlarken programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Mişo Mihailov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bir saat boyunca huzurunuzda olacağız ve beraber olacağız efendim. Dileklerimizi ilettikten sonra güzel bir Beyti Beytullah türküsüyle programımız başlıyor. Bir düğün gecesi gördüm seni diyecek İsperih'in Todorova köyünden ses sanatçımız Beyti Beytullah.

Sevgili dinleyiciler, bu akşam Haftayı Uğurlarken programında iki önemli konuyu dikkatinize sunacağız. Bulgaristan'daki hayvancılık işletmeleri sayısında çarpıcı düşüş izleniyor. Bulgaristan'da süt ve süt ürünleri sektöründe çarpıcı üretim düşüşü izlenmektedir. Bu durum farklı alanlarda fiyat ve üretim verilerini analizi yapan Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KANESEB tarafından saptandı. Sevgili dinleyiciler, röportajın tamamını Bedri Halis dikkatinize sunacak. Devamlı değerli dinleyiciler, haftalardır üzerinde durduğumuz ve haber bülteninde yer verdiğimiz Silistra'da tespit edilen şarbon hastalığı konusuyla huzurunuzda olacağız. Silistra'da şarbon hastalığı nasıl ortaya çıktı? Hastalığın teşhis edilmesinde neden gecikme yaşandı? Oluşan durum ne gibi riskler getiriyor? İnsanlar için tehlike mevcut mu? Uzmanlar bu tür vakaların bölgede aslında yeni olmadığına dair neden uyarıyor diyerek BNR'nin Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın hazırladığı röportajı dikkatinize sunacağız ve değerlendireceğiz hep beraber. Ve sevgili dinleyiciler, güzel bir Ahmet Yusuf türküsüyle programımız devam ediyor. Varın getirin çekmeceden kürkümü diyecek sevilen ses sanatçımız.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da süt ve süt ürünleri sektöründe çarpıcı üretim düşüşü izlenmektedir. Bu durum farklı alanlarda fiyat ve üretim verileri analizi yapan Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB tarafından saptandı. Üretim düşüşünün en çok küçük çiftlikleri ve hayvan işletmelerini etkilediği öne sürüldü. Sendika tarafından vurgulandığı üzere ülkedeki süt tüketimi azalmadığı için miktar yetersizliği yurt dışından ithal edilen süt ürünleriyle kapatılıyor. Süt ithalatının fiyatların devamlı yüksek düzeyde kalmasına yol açması problemi son 4 yılda hem üreticiler hem tüketiciler tarafından öne sürülüyor. Rekabeti Koruma Komisyonu verilerine göre ülkedeki süt ineklerinin sayısı 2020 ile 2025 yılları arasındaki dönemde %25 oranında azaldı. Aynı dönemde anne koyunların sayısındaki düşüş ise %40'ı buldu. Bu durum

0: Bir uyarıda bulunan Kanesebe, devlet tarafından koruma önlemlerinin uygulanmasında ısrar etti. Konfederasyon Başkanı Plamen Dimitrov şöyle konuştu.
1: Modela na cenoobrazovane i raspodeljenje na dobavnata stona za mlečni sektor.
0: Süt sektöründe son 5-6 yılda uygulanan fiyat oluşumu ve katma değerin dağıtım modeli üretici fiyatlarına sürekli baskı etkisi yaratarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve dolayısıyla manda, koyun ve ineklerin sayısında dramatik düşüşün yaşanmasına yol açtı. Neticede Bulgar sütü üretimi dramatik derecede azaldı. Bununla birlikte ticaret zincirlerinde süt ürünlerine %90 ile %130 arasında değişen fiyat artışına rastlanmak mümkün. Bu benim için fahiş fiyat artışıdır. Bulgaristan'daki üreticiler kaşar ve peynir gibi süt ürünleri için Avrupa Birliği genelinde en yüksek olan fiyatları ödemeye devam ediyor dedi Kanesebe Başkanı Plamen Dimitrov. Bulgaristan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Vladislav Mikhailov bundan bir süre önce yaptığı açıklamada bizde serbest rekabet prensipleri uygulanmadığı için üreticiler, işleyiciler ve tüketiciler hesabına aşırı kar elde edenlerin olmaması için devlet müdahale etmeli sözlerini kullanmış ve devlet tarafından getirilen düzenleme ile mağazalardaki fiyat artışının %20'ye indirilmesi halinde tüketici fiyat hemen düşüş olacağını belirtmişti. Mikhailov, buna benzer önlemlerle ülkedeki üreticilerin koruma altına alınması ve ürünlerin vatandaşlara daha erişilir hale getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Küçük işletme sahipleri ve hayvancıların birçok problemle karşı karşıya oldukları Sofya'ya yakın Lozen köyünde 60 inek ve 60 koyundan oluşan hayvancılık işletmesi bulunan Todorov ailesi tarafından da teyit edildi. Hayvancılık ailede nesillerce yapılan bir iş olduğu için devletin getirdiği bütün zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyorlar. Genç kadın olan Gabriela Todorova, "Bizim için dinlenmek yok. İşletmede yılın her günü iş var," dedi. Sözlerine göre ülkemizdeki küçük işletmelerin ürünlerini mağazalarda satmaları neredeyse imkansızdır. Gabriela Todorova şöyle konuştu.
2: Çünkü
0: devlet ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı zorluluklar işimizi kolaylaştırmıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Avrupa Birliği zorunluluklarının uygulanmadığı Sırbistan ve Türkiye'ye bakalım. Ayrıca orada daha çok olan çiftçi pazarlarında doğrudan üreticiler süt, peynir ve kaşar satın almak mümkündür. Oysa bizde devlet kuruluşları gelip yaptığımız işi mahvediyorlar. Aslında bizim yaptığımız özel iş değil. Çünkü çiftçiliğin özel iş olması için çok daha büyük sayıda hayvan yetiştirip kazanç elde etmek gerekir. Hayvanlarımız için 4 ila 6 bin avro arasında değişen tutarda sübvansiyon alıyoruz. Geçen yıl sübvansiyon almadık. Bu para 1,5 aylığına yem almaya bile yetmiyor. Oysa hayvanların ilaçları, muayeneleri, vitamin, mineral ve tuz gibi gıda katkıları da para ister. Saman toplanması ve hayvanları sağarken kullanılan teknik araçları için yapılan harcamalar da var. Veteriner hekim kıtlığı da ciddi bir sorundur. Pançarevo bölgesinde 20 kadar köye tek bir veteriner hizmet veriyor. Genç hekimler tarım hayvanları değil, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara yönelik çalışıyor. Bütün bu sebeplerden dolayı ülkedeki işletmeler yok oluyor diyen Gabriela Todorova, ülkedeki hayvancıların yaş ortalamasının 68 olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi. Yaşlı olan bu insanların çoğunun devlet ajanslarının getirdiği gereklilikleri karşılamak üzere kuruluşlara gidip evrak doldurmak için ne imkanı ne de zamanı var. Bu insanlar hayvanlarına zar zor bakıyorlar. Sığır sayısı o yüzden düşüyor. Her şey gıda üretenleri son derece zorlayacak ve onlara engel çıkaracak şekilde yapılmıştır. Bir süre sonra temiz çiftçi ürünleri tüketmek isteyen insanlar aradıklarını bulamayacaklar şeklinde konuştu Lozen köyünde 60 inek ve 60 koyundan oluşan hayvan işletmesi sahiplerinden Gabriela Todorova.

0: Sevgili dinleyiciler, geçen hafta haberlerde Silistra'ya bağlı Çernogor köyünde hayvanlarda şarbon yani antraks hastalığının tespit edildiğini bildirmiştik. Silistra'da şarbon hastalığı nasıl ortaya çıktı? Hastalığın teşhis edilmesinde neden gecikme yaşandı? Oluşan durum ne gibi riskler getiriyor? İnsanlar için tehlike mevcut mu? Uzmanlar bu tür vakaların bölgede aslında yeni olmadığına dair neden uyarıyor? Bütün bu sorulara BNR Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın röportajıyla yanıt getiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarbon hastalığının laboratuvar testiyle 19 Nisan tarihinde doğrulandığı fakat hayvanlardaki ölümlerin daha Mart ayında başladığı belirtildi. Ölen 9 hayvanda görülen belirtiler atipik olduğu için veterinerlik dairelerine bildirim yapılmadan uygulanan tedavi sonuç vermedi. Bu dönemde her 4-5 günde bir birer hayvanın öldüğü anlaşıldı. Gıda Güvenliği Ajansı Silistra Müdürü Gheorghe Petrov'un öne sürdüğü gibi antraks bir an önce önlem alınmasını gerektiren çok bulaşıcı bir hastalık olduğu için bu gecikme şarbonun zamanında kontrol altına alınmamasına sebep oldu.
1: За да предприемем мерки, ние бяха необходими дезинфектанти с съдействието на областната дирекция по безопасност на
0: храните. Önlem almak için ihtiyaç duyduğumuz dezenfektan malzemeleri Dobrić ve Razgrad il müdürlüklerinin desteğiyle temin edildikten sonra gerekli tedbirleri aldık. Köyde şarbon aşısına tabi hayvanların envanter çalışmasını yaptık. Çernogor köyünde koyun ve keçi olmak üzere 450 kadar geviş getiren küçük baş hayvan, 4 at, 24 büyük baş geviş getiren hayvan ve manda sürüsünden kalan 19 hayvan bulunmaktadır dedi. Ölmekte olan hayvanların bir bölümünün merdiven altı şartlarda şahsi tüketim amacıyla işlenmiş olması büyük endişe yarattı.

0: bulunan ürünler imha edilmek üzere toplandı. Hasta hayvanlardan yapılan ürünlerin piyasaya ulaşmış olmasına dair bilgi alınmadı. Doktor Petrov, insan içinde risk bulunduğunu vurguladı. Hayvanların hasta oldukları dönemde Okorş köyünde hayvan sahibi bir kadın şahsi ihtiyaçları için konserve yapmayı uygun bulmuş. 800 gramlık toplam 72 konserve yapmıştır. Bu 72 konserveden yanında kalan 68'i imha edilmek üzere alındı. Rusya'ya bağlı Slivopole kasabasında ise bir hayvan sahibinin hasta hayvanlardan sızdırma yaptığı tespit edildi, diye belirtti. Değerli dinleyiciler, Silistra Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürü Dr. Plamen İliyev ise sahada çalışan uzmanların hasta hayvanlara temas etmiş bulunan kişileri tespit ederek takip altına aldıklarını bildirdi. Glavinitsa Belediyesi'ne bağlı Çernogor köyünde bulunan manda çiftliğinde şarbon hastalığının tespit edilmesine ilişkin Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı İl Müdürlüğü tarafından haberdar edildikten hemen sonra harekete geçtiklerini söyleyen Doktor İliyev yapılanları anlatırken şöyle konuştu.
1: Веднага след това екип от здравни инспектори от дирекция надзор на заразните болести при РЗИ Силистра извърши епидемиологично проучване в огнището.
0: Bulaşıcı hastalıklar denetim müdürlüğünden sağlık müfettişleri ekibi şarbon hastalığının ortaya çıktığı yere giderek epidemiyolojik incelemelerde bulundu. Toplam 12 kişinin hasta hayvanlarla temas kurmuş olduklarının saptanması üzerine hemen aile doktorlarına sağlık takibi yapılması ve 20 Nisan'dan itibaren 8 gün zarfında vücut ısısının ölçülmesi, ayrıca da 4 gün zarfında önlem amacıyla antibiyotik uygulanması gerektiği yönünde bilgilendirme yapıldı, diye anlattı Doktor İliyev. BNR Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'ya konuşan Doktor Sebahattin Halit, bu bölgede aslında yeni olmayan şarbon hastalığının yıllar sonra tekrar ortaya çıkma özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti. Eskiden beri daha tekezesi zamanından Dobruca'nın şarbon hastalığının frijideri olduğu söylenirdi. Şarbon toprakta 100 yıl boyunca dayanıyor ve daha önce Dobruca'nın farklı köşelerinde bu tür vakalar yaşanmıştır. Silistra ilinde en taze vaka Sitovo'ya bağlı Dobrotitsa köyünde yanılmıyorsam 2016-2017 yıllarında tespit edildi. Şimdi Çernogor köyündeki vakayı hastalığın uyanışı olarak değerlendirmek mümkün. İlin epizootik defterlerinde mevcut kayıtlara göre o civarda 1982 yılında hastalık merkezi tespit edilmiştir, dedi Doktor Halit. Sevgili dinleyiciler, Doktor Halit, tüm hayvanlara aşı uygulanması ve şarbonla mücadelede kural olan dezenfeksiyonların yapılmasının önemine dikkat çekerken, hastalığa bulaşan hayvanların etinin tüketilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
2: Това е най-опасното. Затова колегите от агенцията апелират към всички, когато си купуват месо, да внимават откъде и как го купуват.
0: İşin en tehlikeli olan yanı budur. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı uzmanları da herkesi et alırken dikkatli olmaya çağırdı. Etin nereden ve kimden satın alındığı son derece önemlidir, dedi. Sevgili dinleyiciler, Çernogor köyündeki vaka veterinerlik dairelerine zamanında bilgi verilmesinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. Zira şarbon hastalığında her gecikme hastalığın yayılması riskini artırır.

Sevgili dinleyiciler, Haftayı Uğurlarken programında tamamen hayvancılık sektörüne odaklandık ve röportajda da belirttiğimiz gibi Silistra'da hayvanlarda tespit edilen şarbon yani antraks hastalığının nedenlerini ve çıkışını anlattık. Uzmanların görüşünü de buradan efendim bildirdik. Aynı zamanda Bedri Halis önemli bir konuyu, önemli bir röportajı dikkatinize sundu. Bulgaristan'daki hayvancılık işletmeleri sayısında çarpıcı düşüş izleniyor. Geleneksel süt üreticisi olan ülkemiz ithal ürün piyasasına dönüşüyor dedik ve nedenlerini yine aradık, araştırdık ve doğal olarak uygun türkülerimizi de dinlettik, dinletmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi konuyla ilgili Bulgaristan Radyosu'nun arşivindeki türküleri dikkatinize sunmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim.

Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Bir Haftayı Uğurlarken programının sonuna geldik. Bu akşam bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunarken, teknik yapımda genç arkadaşım Mikhail Mikhailov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, güzel ve hayırlı bir akşam dileklerimizi iletirken, yarın gününüzün daha güzel, daha mutlu, daha sağlıklı olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.